0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Stüdyo menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.
1: Beğenmedim.
0: İstırabım, ümitsizliğim.
1: Başlayınca

0: Bakı'da günorta saat 1'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeni dillerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu. Hafta.

0: yeniliklere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda akşam saat 5'ti.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle mensil, Şerifzade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: müşterilere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeni dillerle dolu gelecek. Elayge Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Hafta.

0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Mevsimin son teklifi. Avgustun 31'ine dek Adore ve Voyage Beauty'de 60 faize dek ve seçilmiş brandlere daha yüksek indirimler. Geniş çeşitli indirimli kıymetlerle sevimli brandlerinizi elde etmeye telesin. Telefon 970.
5: Puanlarınız gelen yaya kalmasın diye ABB'de nakit kreditin illik faiz derecesine 7 faize dek indirim ettik. Hemçinin 10 bin manattan çok kredi borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Ağustos'a dek güvvededir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
6: Her sürüşten zevk almağa hazırsan, sıfırdan 100'e cemi 6 tam %90.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda akşam saat 9'du.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elalye, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: Bakı'da gecə saat 11'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerifzade'de premium mensiliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
2: 107.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.